0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de mutlak muttan kararı sonrası Özgür Özel'i destekleyen isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Açıklamasında Tugay, mutlak muttan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişi gözaltında. İran dini lideri Hamaney, ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasına ilişkin ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz dedi. Diğer yandan ABD ordusu İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa karşı çıkmayabilirim dedi. Meclis Başkanlığına CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. İBB davasında eski Medya AŞ Genel Müdürü Elif İpek Atayman dahil 9 sanık tahliye edildi. Saadet Partisi'nin öncülüğünde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Fatih Erbakan birlikte poz verdi. Taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süresiz açlık grevinde sağlık sorunları sonucunda iki öğretmen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa 37,5 yıl hapis cezası verildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bir alım planladıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yüksek hızlı trenle Halkalı ve İstanbul Havalimanı arasının 30 dakika olacağı belirtildi. Rusya sözcüsü Zaharova, NATO'nun Rus bölgelerine saldırması durumunda buna verecekleri yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Spotify İstanbul ofisini resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ve müzik sektöründen temsilciler katıldı. Spotify'dan paylaşılan güncel verilerde Türkiye, İngilizce konuşulmayan müzik pazarlarında ilk onda. Batıda sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Rüzgar kuvvetli ve serin esiyor. Bugün İstanbul bulutlu, hafif yağmurlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 23 derece. Muğla, Denizli, Antalya, Isparta'da şiddetli yağmur, sel ve dolu riski var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: biz fotojenik.
1: Doğan Canlı yayında.
2: Ulan Doğan Can, güzel çocuksun ya. Ne var? Seviyorum kendimi, Allah Allah.
3: Size ne be?
4: Beyefendi Ankara'da yaşıyor. Ben İstanbul'daydım.
2: Evet.
4: Ben de iş saatinden dolayı Ankara'ya gittiğimde dedim ki ben benim de ona bir hareket yapmam lazım. Ama ne yapayım ne yapayım falan düşündüm.
2: Ama görüşmüyorsunuz değil mi?
4: Biz hiç karşı karşıya gelmemiştik. Olabilecek gibiydi.
2: Bir dakika, sonra... bir dakika. Hiç karşı karşıya gelmediğin sevgilinden mi bahsediyorsun? Ben anlamadım.
4: Sevgili adayı diyeyim yani. 2 ay falan sürdü ama tabii çok gergitli oldu. Ben işte bir şeye kızıyorum, işte sinirleniyorum.
2: Ondan
4: tabii
2: sonra
4: canım,
2: sen
4: aynen
2: atar yaptın, o da 5 gün sonra başka kızla fotoğraf ekledi.
4: Aynen öyle.
2: Tamam, sonra peki senin revanşın nasıl
4: yani
2: oldu?
4: Doğum günümde bana bir çiçek yollamıştı.
2: Evet.
4: Ben de o çiçeğin notunu saklamışım. Sonra oradayken bu not benim o çantaların bir tanesinin içinden çıktı mı?
2: Hadi. Aha, çantanın içinden mi çıktı birden hiç farkında olmadan?
4: Yok gerçekten öyle. Tabii o notu bulunca işte dedim ki ben şimdi gideyim. Bu notu ona bir ulaştırayım. Bakalım ne tepki verecek.
2: Amaç?
4: Amaç hiç karşı karşıya gelmedik ya.
2: Evet.
4: Bir de ondan sonra kızla tatile gitti ya.
2: Evet.
4: İşte bakalım bu şeyi gördüğümde ne hissedecek?
2: Ay,
4: o sence bayansal bir şey ya.
2: Orta 2. Bir şey diyeceğim. Full makyaj, fönlü falan mı gittin? Ha, kalem etek giydin mi?
4: İçeriden bir çocuk çıktı. Dedim ki içeride böyle bir Ahmet Bey var.
2: Aha.
4: Şu dedim zarfı dedim kendisini üretir misiniz? O dedim benden bir şey istemişti. Ben şimdi arabada inemiyorum dedim. Çocuk da biraz sert bir şeydi, aldı hemen. Sonra aradan sadece 10 saniye geçti. Doğan Can.
2: Telefon.
4: Telefonum birden nasıl çalıyor biliyor musun? Böyle vangır vangır vangır ödüyor, yazıyor.
2: Bak nasıl falan anlatıyor, nasıl çalıyor Doğan Can? 10 saniye ya. İnsan bir 5 dakika dur hemen peşindeymişim gibi aramayayım derdi mi? Hemen aradı ya.
4: Bayağı aradı, sonra aşkım efendim dedim. Nasıl ya dedi, buraya kadar gidip beni görmeden mi gideyim? Evet dedim, görmek istesem zaten dedi, hala bir şey sonduruyorum. Hiç yani. Tabii döndüm gittim yani, şimdi oraya kadar gelmişiz bir görelim.
2: İhtimaller insanın kafasını çok kurcalıyor. Ondan sonra böyle timsah gibi planlar yapıyorsun.
4: Ya aynen, çünkü hani normal şartlarda bu benim yapacağım bir şey değil ama gerçekten böyle şeyler olması yolunda konuşuyor.
2: Peki o çiçek, bu bildiğimiz internet sitesi var. Oradan mı geldi?
4: Evet.
2: Tamam, sonra gir o çiçeğin modelinin kaç para olduğuna baktın mı? Baktın değil mi?
1: Doğan Canlı yayında.
5: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

kasvetli, biraz da karanlık diyebileceğimiz bir havaya uyandık. En azından şu anda hani Maslak dolaylarında durumu öyle. Hatta tam böyle radyoya yaklaşırken bir yağmur da attı. İyi oldu, arabanın üstü tozluydu, toz kalktı. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Güzel, keyifli, mutlu bir gün olsun. Cuma günlerinin ayrı bir motivasyonu da nedir? Hafta sonu geldi tabii. Ama herkes için aynı olmayabilir. Yani hafta sonu çalışanlara da buradan kocaman bir ve diyor ve önce yoklamamızı alıyoruz. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlasın. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden aradığınızı, neler yaptığınızı yazabilirsiniz. Ya da isterseniz ses kaydı da yollayabilirsiniz. Ama ses kaydı yollayanlardan şunu rica ediyorum. Günaydın Dengen, ben Sedat. Öpüyorum seni. Değil. Daha eğer bir şey söyleyecekseniz eğer, şuradayım, burası böyle falan filan, ya bu arada bir şey söyleyeceğim falan temalı, hani böyle bir 20 saniye maksimum ses kayıtlarınızı da WhatsApp'tan yollayabilirsiniz. 0531-785-9080. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar, sevgiler, günaydın.
1: Muhterem Süper FM dinleyicileri. Muhterem Süper FM dinleyicileri. Radyolarınızda an itibariyle Doğan canlı yayında. Muhterem. Yeter ya.
0: Ay ne yapayım, siz de işte böyle bir uyanın falan diye bu maymunluklar. Ben ister miydim böyle yapayım? Siz de kalkmıyorsunuz. Hadi önce yoklamamızı alalım.

Görmedim. Kilis'ten yazmış Ahmet, günaydın. Ay buradayız ya, tamam geldik demiş Mine. Heh, iyi tamam, sen geldiysen sıkıntı yok Mine. Ama

Evet efendim, şimdi önce mesajlara bir göz atalım. Kimler kimler nerelerden dinliyor. Sakarya Akyazı'dan İbrahim. Valla enerji çok iyi, ağzına sağlık demiş. Aman efendim, günaydınlar, selam. Kocaeli'den Dilovası'na işe giderken kulağımız sende diyen Ali Osman, selamlar. Pastacılar iş başında Kosova'dan günaydın. Prizren'den dinliyorlar sevgili Samire. Vay be Kosova. Kosova hiç

0: Herkese İstanbul sabahından günaydın Doğancan.
1: He.
0: Her gün Çatalca Maslak arası işe gidip gelirken seni dinliyorum. Hayırlı cumalar.
1: Ha gayret abi. Arkadaşlar ses kaydı yollayacaksanız bir can gelsin sesinize. Ayakta yatanlar kendini yollamak zorunda hissetmesin. Tamam mı? Bak mesela enerjisinden çok emin olduğum bir dinleyicim var.
2: Günaydın. Yani güneş olmayınca insanın enerjisi de olmuyor ama ben senin şarkılarında enerji dolacağımıza inanıyorum. Her zaman olduğu gibi yerimi aldım. Dinlemediğim güzel şarkılarınla eğlenmeye, enerjinle coşmaya hazırım. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Radyocuların kralısın.
1: Ay Derya dur daha bir bu kadar daha var da anladık canım. Teşekkürler öpüyorum. Konya'ya selam.
3: Niye biliyor musun?

0: Günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Günaydın.
0: Sakarya Akyazı'dan mesaj atıyorum. Burada da hava kasvetli ve hafif hafif yağmurlar var. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar.
1: Günaydın, eyvallah Zeynel, sağ ol.

0: Mersin'den güzel ülkemin güzel insanlarına herkese günaydın. Doğancan her sabah olduğu gibi kulağımız sende. Şu anda spor yaparken dinliyorum seni. Ayrıca sabah buraya da güzel bir yağmur yağdı kısa süreli.
1: Güzel.
0: Ve hafta sonu üniversite sınavına girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı cumalar.
1: Abi eyvallah, sağ ol Hüseyin Mehmet. Ses yollamış. Ancan sanrıcıma.
2: Günaydın Doğancan. 1,5 yaşındaki kızınla seni dinliyoruz. Ay. Her sabah acaba... May diyorum abine saçmalayacak da güleceğiz. Aa. Seni dinlemekten keyif alıyoruz. Herkese kocaman günaydın.
1: Günaydın. Selamlar Fatma. Dur bakayım. Nevşehir'den Mehmet öğretmen yazmış.
3: Günaydın Doğancan. Nevşehir sabahından spor yapıyoruz. Günümüzü aydınlattığın için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
1: Nefes nefese kalmış. Abi eyvallah, sağ olasın. Bu ne, bir fotoğraf var? Geçen hafta bugün Ankara'daki o park buluşmamızda bir selfie çekmişiz sevgili Gözde.
4: Doğancan, Ankara'dan selamlar. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Bizim sabah neşemizsin. Cansın can.
1: Oley, ne mutlu bana. +81 nerenin alan kodu? Aha, Japonya. Bu ne, bana bir marketteki hazır yemeğin fotoğrafını çekmiş yollamış. Japonya'da olduğuna ikna olmam için mi acaba? Dur bakayım, ses ne diyor?
5: Japonya'dan selamlar. Günaydınlar Doğancan. Bir resim gönderdim şimdi ama. Şu an 7-Eleven'da Japonya'da Türk kebabı satmaya başlamışlar. Yani genelde haftalık aylık değiştiriyorlar. Hindistan körüleri falan oluyor bazen. Bu sefer de Türk kebabı gelmiş. Bir bakalım tadına.
1: Sen de bize haber veriyorsun ha?
5: İyi yayınlar.
1: Abi eyvallah, sağ ol. Evet, markette ama hazır, yani ısıtıyorsun. Bu şimdi de bizde de var ya böyle hazır dönerler, onun gibi. Ay çok ses kaydı var arkadaşlar. Sövdünüz mü gömdünüz mü bilmiyorum, bana da sürpriz oluyor. Dur, burada bir tane hanımefendinin daha ses kaydını gördüm, onu dinletelim.
6: Günaydın. Ablam sayesinde bu radyoyu keşfettim. Birlikte aynı karşısında makyajımızı yaparken, bir taraftan işe gitmeye hazırlanırken hep seni dinliyoruz.
1: Oley.
6: Çok seviyoruz. Hayırlı cumalar herkese. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler. Günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, her cuma sabahı bizim fix menümüz nedir? Öneri. Bugün birbirimize tavsiyeler, öneriler vereceğimiz gündür. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, ben şu hayat tecrübelerimden yola çıkarak, deneyimlediklerimden, yaşadıklarımdan yola çıkarak size şunu önermek isterim diyebileceğiniz bir şey varsa, ya da işte izlediğiniz, okuduğunuz, gördüğünüz, dinlediğiniz, gittiğiniz bir yerde işte maruz kaldığınız, başınıza gelen, ya da işte böyle ya ben yaptım siz de yapın, ya da tam tersi arkadaşlar ben ettim siz etmeyin bari, yani siz yapmayın diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan da yazabilir. 0531 785 90 80. Bir şarkı var. 2 dakikalık bir şarkı. Hızlı mı, yavaş mı? Kim bu, tanımıyorum ben. Hadi sürpriz olsun bana da. Bakalım neymiş. Yapay zeka bu. Tolga abi ya. Bu ne Tolga abi?

0: Evet, teşekkürler. Kısa bir reklam arası, hemen ardından muhabbete devam.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray. Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: vardı.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Güzel şarkı değil mi? Gülizayla Hava Civa. Güzel şarkı. Sevdim. Yandınız. Daha da bunu çalarım size sürekli. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Her cuma sabahı olduğu üzere birbirimize türlü konularda tavsiyeler, öneriler verdiğimiz gündür bugün. Varsa eğer sizin de, ya arkadaşlar size şunu önermem lazım, hepiniz istifade edin bu bilgiden diyebileceğiniz bir durum varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 Süper FM ihbar attı. İzmir'den Pınar, Sera'da salatalık toplarken dinliyoruz seni. Şu müzik işine sen de bir el atsan be Doğan Can demiş. Ne? Ben de mi şarkıcı olayım? Daha neler? Daha neler dedim ya, siz şimdi görürsünüz beni. Önümüzdeki sene böyle dans ettiğim klipli mulipli bir şey.

1170 TL diyor şu an televizyondaki. Oradaki fiyat 6170 mi? Ankara'dan Nermin günaydın. Benim önerim Ankara'ya bir daha gelmelisin. Sadece iki gün dinleyemedim, o ana denk gelmemeliydi o buluşma demiş. Yok zaten hiçbir şey anlamadık biz o buluşmadan. Sözüm var, yapacağız Temmuz ayında.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Günaydın.
1: Teşekkürler. Çok şey geliyor. Hışırtılı falanlı filanlı geliyor ses. Kulaklık mı?
0: Canım benim, bir dakika. Tamam. Benim kenarında yürüyeyim de şöyle biraz.
1: Ay, isim nedir?
0: Ülker.
1: Ha, Ülker abla. Gel öpeyim.
0: Ben de senin.
1: Datça. Datça'da nasıl hava? Dur. Oralar artık ay, yaz geldi yaşam. Tabii de.
0: Muhteşem. O kadar güzel ki anlatamam.
1: Ne güzel. Yaşıyorsun bu hayatı ha?
0: İnşallah. Yaşamaya çalışıyorum.
1: Ne güzel. Daim olsun.
0: Geçmişti. Ay sağ ol. Hepimizin olsun ya.
1: Peki bugün öneri ve tavsiye günü. Nedir acaba tavsiyemiz?
0: Şimdi Doğan Can'cığım, anneler günü de kızım bana hediye yerine Odi diye bir yer var. Duydun mu bilmiyorum.
1: Nedir bu?
0: Öğrencilere askıda yemek veriyor. Yani mesela hamburger. 3 tane hamburger veriyorsun parasını. Onlar da öğrencilere veriyor. Ha. Bir bak mesajlar geliyor bana sürekli. Ha, bir dakika olacak. Yok hayır, bu taraftan. Pardon.
1: Tamam çok, evet.
0: Çok özür diliyorum Doğancı'cığım. Abi sürekli ay çok teşekkür ediyoruz. Bugün de karnımız doydu. Bu ne kızım dedim. Tabii pazar anneler gibi, o da cuma yapmış bu işi.
1: Ne güzel. Neymiş bu uygulamanın adını, ben bilmiyordum.
0: Odi. Evet.
1: Odi, tamam.
0: O Diyarbakır, İstanbul. Askıda ya da öğrenci internet bulursanız.
1: Evet, tamam. Evet, yani bu girişim güzel. Hani kim yapıyor, kimler bununla alakalı
0: tabii,
1: böyle bir çalışma.
0: Evet. Tabii. Ya yani devlet şeyinde bu. Yani gözetimin altında öyle. Şeyden değil yani.
1: Ondan sonra
0: öğrencilerden gelen bağış beni o kadar mutlu etti. Yani teşekkür, nasıl güzel bir şey.
1: Güzelmiş.
0: Dedim ki, çok güzel bir hediye yavrum benim. Ben de şimdi bütün arkadaşlarıma, eşimle, dostuma işte evlilik yıl diyorum. Gelmiş 50. yılını kutluyor. Boşver, neyini kutluyorsun Allah aşkına. Çoğular, çocuğa, öğrencilere ne kadar güzel bir uygulama dedi.
1: Ne güzel. Güzel bir öneri, tavsiye oldu. Ülker ablacığım teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hadi rica gelsin. Ederim, ilk sabah enerjimizi senden alalım.
0: Bütün herkese, nerede, dünyanın neresinde seni dinleyenler varsa hepsine buradan kucak dolusu sevgiler. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Seni de kocaman öpüyorum.
1: Sağ olasın. Öpüyorum. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
5: Günaydın.
1: Günün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda önerilerde, tavsiyelerde bulunuyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Yara dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 9080 numaralı WhatsApp hattımızdan da yazmanız mümkün. Evet, gelen mesajlara bakalım. Kimler nerelerden dinliyor? Denizli'den Müzeyyen Hanım. 17-10 senelik dinleyicinim Doğan Can. Uzun bir müddettir yazmamıştım, kulağım sende. Bu neresi, bir fotoğraf çekilmişiz. Nerede çekmişiz acaba? Ben daha gencim burada. Ay. Nere buraya? Müzeyyen Hanım, nerede denk geldiniz bana? Selamlar, günaydın. İzmir'den Fevzi. Benim önerim iyilik iyidir. Evet, ama işte bu biraz da insan fıtratıyla alakalı. Bazı insanlar çünkü yaptığı şeylerin o kadar normal olduğunu düşünüyor ki, halbuki o kadar saçma sapan işlerin içindeki ve farkında değil ki. Çok tatsız valla. Ya bu arada dün gece bir tane şarkı çıktı. Sabah gelirken yolda da dinledim. Şimdi de neden size yayında çalmayayım ama şuradan hemen hızlıca bir dur şöyle yapayım. Hazırlayıp geliyorum şarkıyı. 10 saniye.

0: Can ya.
1: Derya Ulu. Bir dinleyin bakalım. Değişik çünkü yani bugüne kadar yaptığı şarkılardan çok bağımsız bir üslupta bir şarkı. Eğlenceli olmuş.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şarkıda o kadar fazla bölüm var ki neresine eşlik edeyim? Nakarat bölümü tamam bizde. Ben şımarık, insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Güzel almış, eğlenceli. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Varsa eğer sizin de fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir öneri 0212 368 62 12 haberlerin ardından ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80 bu da WhatsApp hattı.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
9: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
10: Saat 8.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünde kaçırıldı. Polis Karaal'ı Tuzla'da buldu. Kaçırılmayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası Özgür Özel'i destekleyen isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti. Açıklamasında Tugay, mutlak mutlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirtti. İran dini lideri Hamaney, ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasına ilişkin ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz dedi. Diğer yandan ABD ordusu İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Donald Trump, İsrail'i İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa karşı çıkmayabilirim dedi. Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. İBB davasında eski Medya AŞ Genel Müdürü Elif İpek Atayman dahil 9 sanık tahliye edildi. Saadet Partisi'nin öncülüğünde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Fatih Erbakan birlikte poz verdi. Taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süresiz açlık grevinde sağlık sorunları sonucunda 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa 37,5 yıl hapis cezası verildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bir alım planladıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yüksek hızlı trenle Halkalı ve İstanbul Havalimanı arasının 30 dakika olacağı belirtildi. Rusya sözcüsü Zaharova, NATO'nun Rus bölgelerine saldırması durumunda buna verecekleri yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Spotify İstanbul ofisini resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ve müzik sektöründen temsilciler katıldı. Spotify'dan paylaşılan güncel verilerde Türkiye, İngilizce konuşulmayan müzik pazarlarında ilk onda. Batıda sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor, rüzgar kuvvetli ve serin esiyor. Bugün İstanbul bulutlu, hafif yağmurlu, poyraz sert esiyor, sıcaklık 23 derece. Muğla, Denizli, Antalya, Isparta'da şiddetli yağmur, sel ve dolu riski var.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
13: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Liç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 45, Seyrantepe'den Gazi Osmanpaşa Kavşağı'na kadar 1 saat, Taramidere Kavşağı'ndan TÜYAP'a kadar yarım saat, Merter Metro'dan Ayvansaray'a kadar 20, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 22 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 dakikada gidiliyor.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
14: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
13: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
14: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
16: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
17: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
16: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
14: Doğan canlı yayında devam ediyor.
18: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
14: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
19: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Kaliteli radyo programını Süper FM'e taşıyan
2: Doğan Canlı yayında.
1: Günaydın.

Bugünün yayın konu başlığı öneri. Her cuma sabahı birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Eğer sizin de varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Bu ara eski şarkılara taktık malumunuz. O yüzden hadi sürpriz. Ölürüm de vazgeçmem, iflah olmam. Meryem'cim öpüyorum seni de. Hadi kılı ağarmışlar, eşlik etmeye başlayabilir. Öl-

olan çocuklar şu anda 32 yaşında. Vay dede üngenüne. Vay be. Ay ne güzel şarkılar var hakikaten. Yani Nalan özellikle bence Türkçe pop müziğinde uslubuyla çok başka bir yol açmış isimlerden biri. Ben de çok seviyorum Nalan. Ara ara böyle yazışıyoruz. Hiç denk gelmedim. Hiçbir yerde böyle yüz yüze tanışma fırsatım olmadı ama bizim böyle Instagram arkadaşlığımız var. Arada böyle güzel güzel. Davet etsek mi Nalan'ı da? Ha? Güzel olmaz mı? Böyle canlı canlı bir şeyler de dinleriz belki, enstrümanlar falanla. Evet. Şarkıya eşlik ettiğine göre senin de kılın ağarmış Doğancan demiş Ezgi. Aynen Ezgi. Yalnız değilsin.

0: Gökhan Özen ne oldu? Hiç ses yok Doğancan demiş Oğulcan. Evet tam olarak o. Gelmiyor herhalde. Gelmiyorsa da gelmesin, ne yapalım? Benim çirkeflik gelsin diye ettiğim iltifatlardan sonra. Aman kendi bilir, ne yapayım yani, yalvaracak halimiz yok. Sürücülerin sadece ehliyet değil IQ testinden de geçmesi gerektiğini düşünüyorum diyen sevgili Nurşah. Çok haklısın. Kesinlikle. Çünkü bakıyorsun araba kullanıyor ama tam bir geri zekalı. O yüzden hani çok basit bazı soruların en azından cevabını verebiliyor mu? Onlara bir göz atmak lazım. Alo? Alo? Oo.
1: Alo?
0: Ha, abi çok ses var. Telefonu kulağa alalım. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Alper Doğancan.
0: Hoş geldin Alper. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
1: İzmir'den arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Yanlarında bir an elektrik mühendisiyim.
0: Ha, iyi güzel. Evet. Kolay gelsin. Peki bugün öneri tavsiye günü. Ne önereceksin?
1: Radyo öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. İzin varsa ben 2015 yılında çalışmaya başladım mezun olup. O evet. Zamanlar seni tanıdım sevabıyla işe giderken.
0: Hadi ya 10 seneyi devirdik yani.
1: 10 senedir. Aa. Her gün dinleyemiyorum belki ama 10 senedir denk geldikçe aramaya gayet gösteriyorum.
0: Eyvallah Fatih, o zaman hak ettin, gel öpeceğim. Sağ ol. Evet.
1: Tavsiyem de biraz tatsız bir konu ama bu aralar malum çok fazla ani kayıp yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Benim tavsiyem herkesin bununla ilgili gerekli kontrolleri yaptırması, kalbiyle, sağlığıyla alakalı.
0: Doğru.
1: Her zaman kontrolünü yaptırıp temkinli olması.
0: Doğru.
1: Bu aralar çok fazla arttı gibi.
0: Evet ama acaba bu aralar mı arttı yoksa şimdi her şeye çok daha hızlı ulaşıyoruz ya, bilgiye. Hemen belki mesela bir şey evet. Oluyor hemen sosyal medyada çok hızlı, daha haberler son dakika bile girmeden sosyal medyada önümüze düşebiliyor. O yüzden evet, acaba daha aslında. Görünür olduğu için mi fazlaymış gibi geliyor? Yoksa bunun yani
1: var bence.
0: Tabii ki Allah sıralı ölüm versin. Var. Allah kimseye muhtaç abi. Etmesin ama genç ölümler haliyle işte ani ölümler üzücü oluyor ama işte dediğimiz gibi yani sadece bu aralar mı? Tabii bunu türlü sebeplere bağlayanlar da var. Türlü komplo teorileri de var. Anladınız siz. Sus be. Evet. Sus ben bilmiyor muyum? Allah Allah ya. Neyse işte herkes bir şey evet. Söylüyor ama yüce Rabbimin evet. Takdiri ne diyeceksin? Hepimiz gideceğiz bu arada. Yani 35 evet. Sene yaşamışsın, 45 sene yaşamışsın, 100 sene yaşamışsın neyse ne ama gideceğim mi? Gideceksin yani. Allah ölümün evet, de oğlum. Hayırlısını versin bu arada. Sabah sabah bak bizi nerelere soktun Alper. Ama abi, vallahi abi, öyle abi. Ya. Neler görüyoruz. Neyse iyi tamam hadi. Sağ ol, içimizi açtın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Yağmurlu bir Ankara sabahından selamlar diyor sevgili Aytekin. Günaydın. Antalya'dan Mehmet yazmış. Servis şoförüyüm. Ülkedeki sürücü kurslarındaki direksiyon eğitmenlerinin kesinlikle sıkı bir eğitimden geçirilmesi lazım. İnan %95'i eğitimi geçemez demiş. Ha, direksiyon eğitmenlerine mi diyorsun? Ha, Allah Allah. Ankara'dan Erçin yazmış. Önerim bu ara kimse Ankara'ya gelmesin. Temmuz ayında yapılacak NATO toplantısı sebebiyle şehrin her yerinde bayram temizliği havası var. Çalışmalar var. Yollar, asfaltlar yapılıyor. Çizgiler çiziliyor. Demirler boyanıyor. Battı çıktı. Yolların duvarları çiçek boyanıyor. Hemen her ana yolda bir çalışma sebebiyle sıkıntılı günler yaşıyor diyor sevgili Erçin. Günaydın. Doğancan bir Fatih dedin, bir Alper dedin arayana. Ha, Fatih nereden çıktı? Bilmem. Böyle içimden geldi demek ki. Bursa'dan Gülfiliz yazmış. İş arkadaşımız Semiye'nin doğum günü. 35 yolun yarısı değil. Semiye için başı. Diye bir mesaj var. İnşallah. Evet mutlu yaşlar. Samiye'ymiş bu arada Semiye. Ben de ne uyduruyorum bugün ya. Efendim söyleyeyim. Uğur yazmış. Oğlum Uras'la dinliyoruz seni. Annesi onu kızdırmış. Söyler misin diyor. Önerisi annelerin çocuklarını kızdırmamasıymış. Uras'cığım sen de kim bilir ne yaptın da annenle böyle bir durum yaşadın. Annen bir şey yapıyorsa haklıdır. Tamam mı Uras? Diye ben de çocuğu üstünüze salmaktan kurtarayım. Samsun'dan Ahmet yazmış. Evet, bu kalp krizleriyle alakalı bir sürü mesaj geliyor. Geçen gün komşumuzun kızı vefat etti. Daha 26 yaşındaydı, kalp krizinden öldü. Öncesinde hastaneye girip kontrol etmeyle alakalı da söyleyeceğim şudur. Normalde defalarca hastaneye gitmesine rağmen ve hatta iş yerinden izin alıp hastanede kontrol yaptırılması gerekirken hastanede hiçbir önlem alınmadığı halde alınmadığı için kız kalp krizinden öldü diye mesaj yollamış Ahmet. Ya orada tabii ben bilemem, hani böyle cahil cahil konuşmak istemem ama bazen de bazı şeylerin reaksiyonu sonradan gösterilebiliyor ya da tabii ki doğru olmayan teşhisler sebebiyle de bu gibi hikayeler yaşanabiliyor. O yüzden hani bir yandan hani çok evham yapmamak lazım belki bir şey yaşadığımızda, ama bir yandan da hafife almamak lazım. Yani en azından günlerce tekrar eden bir durum varsa bunun takibini doğru düzgün yapmak gerekiyor. Uzun vadede sıkıntı yaşamamak için ya da vadenin uzun vade olabilmesi için. Aynen. Evet. Tamam, bu konudan çıkalım lütfen. Çünkü hepimizin zaten yeterince derdi var. Memleketin gündemi Allah'a bin şükür yarım saatte bir değişiyor. Biz derdimiz ne? Güne güzel başlamak. O yüzden güzel şeylerden konuşalım. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Varsa bir tavsiyesi, önerisi olan canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 531 785 90 80.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen o.
11: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Günaydın arkadaşlar. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 fayda sağlayacağını düşündüğünüz ya bu benim aklıma nasıl gelmedi ya dedirtecek bir bilgi ise eğer buyursunlar. WhatsApp'tan da mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80 bu da WhatsApp'tan mesaj yollama hattımız. Hadi mesajlara bakalım kimler nerelerden dinliyor. Yine Ankara'daki park buluşmamıza gelenlerden Nisa fotoğrafımızı yollamış. Günaydın. Evet evet yine milli takımımıza başarılar dileriz Doğancan. Bu sefer 3-1 yeneceğiz inşallah diyen sevgili Erhan inşallah ya. Sabah hepimiz yine erkenden ayaktayız. Yarınki karşılaşma Paraguay'la Türkiye saatiyle saat 6'da. Hiç enseyi karartmıyorum vallahi ben. Tabii yarınki mücadelenin sonrasına göre de bakarız ensenin durumuna. İnşallah. Hadi güzel bir sabaha başlayalım yarın inşallah. Ha bu arada aranızda Doğuş Üniversitesi'nden bu sene mezun olacak olanlar var mı? Ya da onların ebeveynleri, anaları, babaları? Yarın tüm gün boyunca mezuniyet törenleri var. Bu sene dördüncüsü galiba benim sunumunu yapacağım. Yarın tüm gün orada olacağım ben de. Üniversiteli arkadaşlarım bu güzel gününü ben sunacağım. Orada belki denk geliriz bazılarınızla.

0: söyleyeyim.
1: Benden Manifest şarkısı isteyen çocuklara Sibel Can şoku. Yeter. Hep sizin istediğiniz olmaz. Yiğit ve Simay, biz iki kardeş her sabah seni dinliyoruz ve seni çok seviyoruz demişler. Çocuklar öpüyorum. Benim önerim şu. Doktorların bizi gerçekten dinlemesi. Tek önerim bu. Yani doğru teşhisi koyabilme adına yorumları da hafife almasınlar diyorsun. Ama bazen de gerçekten hani baktığın zaman çok doğru olmayan söylemler yüzünden de sıkıntılar yaşanabiliyor. Samsun'daki tramvaya binenler için önerim, tutamaçlara tutamaçlar yaslanmanız için değil, tutmanız için. İnmeyi, binmeyi de öğrenemediniz. Yeter diyen sevgili Emriye Hanım. Allah başka dert vermesin. Bitmek bilmez, hiç tükenmez. Ayrıca Edirne'ye de gel diyen sevgili Ersel. Geldim aslında. Geçen ay Edirne'deydim. Neydi? Vazgeçmem yoluna, köleyim, sözüm. Ha, trak

Trakya Üniversitesi. Onu düşündüm 10 saniye. Evet, Trakya Üniversitesi'ndeydim geçen ay.

0: bak yarınki mezuniyette görüşeceğimiz dinleyicilerim. Aa da sen mi varsın diye mesajlar görüyorum şimdi. Evet yarın görüşeceğiz.
1: Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim sözünden.
0: Şey dermişim. Parayı veren düdüğü çalar. edepsiz. Alo.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Doğancığım günaydın. Mersin'den Mustafa Kemal. Günün aydın olsun. Neşen dayım. Huzurum bol. Cebim para olsun kardeşim benim ya.
0: Abi eyvallah. Sağ ol ama sen sanki daha birkaç gün önce yayına bağlandın.
2: Hayır. Ben 6 ay önce yayına bağlandım.
0: Doğru söyle.
2: Evet. Evet.
0: İyi, tamam.
2: Evet.
0: O zaman yine bir başka Mustafa Kemal'le konuştuk yayında. Tanıyalım evet, abi. Olabilir. Ne iş yapardın?
2: Vallahi Doğan canım ben seninle daha önce konuşmuştum, bağlanmıştım. Hani cezaevinde reyitten dolayı yatan, 3 yatan o bassız esnaf vardı ya hani.
0: Aa hatırladım. Aa, işte vallahi hatırladım. Elektrik borcundan bir şeyler olmuştu
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet. Hmm, evet
0: ay ne üzülmüştük sana o gün hatırlıyorum ya.
2: Hayır. İnan Doğan canım hayatım değişti güzel kardeşim benim.
0: Öyle diyeceksin bazen, ne diyeceksin
2: evet,
0: artık.
2: Evet öyle. Bazen...
0: Bu şey gibi şimdi yakın zamanda da şimdi yayında böyle şeyleri çok konuşmak istemem fakat bazı kişiler böyle... fenomen diye adlandırdığımız Instagram'da tanıdığımız tam olarak ne iş yaptığını bilmediğimiz bazı insanlar ceza alıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra şey diyorlar ya o kadar güzel ilgilendiler ki o kadar iyi geldi ki o kadar falan filan diye böyle hani o... şey yapıyorlar onlar. Bir daha lütfen almayın beni.
2: Kardeşim onlar işin farklı tarafına bakıyorlar. Şimdi başımıza gelen bazı felaketler ettiğiniz duanın kabulüdür. Ben oradan çıktıktan sonra işin çok daha değişti. Çok daha pozitif, çok daha o her şey olumlu oldu Doğancan.
0: Abi iki cümleyle neden bu cezayı aldığını bir daha hatırlatır mısın?
2: Elektrik borcum vardı. Ben iflas etmiştim. Esnaftım. Aynı borcu ödeyemedim sürekli. Borçtan dolayı kesildi. Ben de bağladım. Meğersem hiç makine katamadığım için bana karar verilmiş hakkımda.
0: Ha, yani kaçak elektrikten ötürü. Ne kadar ceza aldın?
2: 3 yıl 1 ay 15 gün ben kapalı ceza infaz kurumunda kaldım.
0: 3 yıl kaldın mı?
2: Tabii ki.
0: Abi millet adam öldürüyor da 15 günde çıkıyor
2: kardeşim,
0: ya.
2: Kardeşim benim daha tabii cezam bile yok ya.
0: Ana.
2: Neyse ben sana hemen konuya geleyim. Şimdi insan başta bazı felaketlere gelince bazı şeylerin değerini anlıyor. Ve ben bunu yaşadım Doğancan. Çıktıktan sonra yaşadım. İnsan iki şey için. Bak iki şey için birçok şeyin vazgeçme göz alıyor. Eşinden, çoluğundan, arkadaşından, parasından, arabasından her şeyden. Biri sağlığı, biri özgürlüğü kardeşim benim.
0: Doğru.
2: Bu ikisi kadar değerli bir şey yok. Eskiden benim yemişim deniz kenarında otururdum böyle denize bakardım cezaevine girmeden önce. Şimdi var ya Doğancan, o denizin turkuazının, mavisinin, lacivertinin, beyazının hepsinin keyfini dibine kadar çıkartıyorum kardeşim. Dibine kadar. Ya diyorum yarın ölecekmiş gibi yaşıyorum kardeşim. Benim önerim bu. Yarın ölecekmiş gibi her anın keyfini çıkartın.
0: Ne güzel söylüyorsun.
2: Can sıkılabilir, moral bozulabilir, çok şeyler gelip başına gelebilir. Ha olmadı mı? Hiçbir şey yolunda giderken bazı şey ters mi gidiyor? Aç kardeş sabahleyin, aç Doğan canımı dinle. Hı? Arı kesti gibi adam, vitamin gibi adamsın kardeş.
0: Aslında hep söylenen o klişe cümle yani bazı şeylerin kıymeti elden gidince anlaşılıyor hesabı. Seninki de
2: tabii ki.
0: Ne kadar aslında kıymetli şeylere sahip olduğunu anladın değil mi?
2: Tabii ki. Şimdi her sabah uyandığım zaman Rabbime sonsuz şükür ediyorum. Yani düşünsene 3 metre 6 metrelik bir yerde 40 kişi gökyüzünün belli bir noktasına bakarak ömür geçiriyor. Öyle, yıllarca.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Ve hayatta iki şey için Doğan canım bunu herkes bilsin. İnsan her şeyden vazgeçme göze alır. Biri sağlığı biri özgürlüğü. Ha Rabbim beni birinciyle sınamadı ama ikinciyi verdi kardeşim.
0: Doğru.
2: Şu an senin ettiğin sohbetin keyfini böyle odaya çıkartacağım anasını satayım.
0: Ne güzel ama sen bir kafayı da kırmışsın sanki.
2: Evet kırdım.
0: Yani derler ya her şeyin fazlası zarar diye sen bu konuda da biraz arşa çıkmış gibi görüyorum seni. Sen böyle her şeye sapık gibi o wow, çok güzel.
2: Doğan canım benim ya. Bir de çok iyi olmak için çok çaba sarf etmeyin kardeşim. Biraz da içinizde biraz kötülük olsun ki iyinin de güzelin de doğrunun da kıymetini bilin. Biraz yani ben hep şöyle bugün cuma günü ya. Ben bu cuma gününe şöyle bir duayla bitirmek istiyorum senin sohbetimi Doğan canım.
0: Böyle.
2: Rabbim bize içimizdeki iyiliği koruyacak kadar kötü olmayı nasip etsin güzel kardeşim.
0: İyiliği o koruyacak iyilik. Kadar kötü olmayı mı?
2: Tabii ki.
0: Al bak kafayı kırdı dedim ben size.
2: Seninle cira çekiyorum kardeşim. Kırmışsın şu an seni cira çekiyorum.
0: Abi sağ ol teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Her şey gönlünüz olsun. Herkese Mersin'den kocaman günaydınlar.
0: Günaydın. Eyvallah abi sağ ol. Ne yapsın? Peki tamam, o zaman şimdi hakkını verme zamanı. Beni özellikle yollarda dinleyenlerden ricam. Biraz bugün İstanbul'da hava serin gibi ama ufaktan camları bir indirelim. Bir dışarı ses çıksın istiyorum. Çünkü öyle bir şey çalacağım. Radyonun sesini de yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Evlerinde ortamı müsait olanlar her birinizden ricamdır. Şimdi radyonun sesi açılsın. Çünkü gönüllerimiz, kalplerimiz Türkiye milli takımıyla.

Allah'ım inşallah ya. Kurban oldum Rabbim. Hadi bizimkilere bir deli kuvveti ne olur. Mustafa Kemal abininki gibi. Onlar da öyle bir coşsun ne olur.

0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçen. Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
6: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: cehennemin dibi. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Bu arada az evvel Tarkan'ın milli marşıyla bir kendimize geldik değil mi? Bir coştuk. Gelen mesajlar, gelen videolar, araçlardan bana bir sürü video atmışsınız, gördüm. Maşallah. Vallahi inşallah bu coşkuyu gerçekten böyle sonuna kadar yaşayacağımız bir karşılaşma olsun. Kalbimiz, gönlümüz milli takımımızda yarın sabah.
1: Aşıksın.
0: Ne alaka değil mi?
1: Aşıksın.
0: Öyle içimden geldi.
1: Aşıksın, aşıksın.
0: Allah Allah!
1: Sen aşıksın arkadaş, aşıksın.
0: Oğlum,

Tam ben ne alaka ya dedim, o an sen de ne alaka değil mi dedin diyen sevgili Oya. İçimden geldi anasını satayım be, içimden geldi yazmış Doğukan. Ambala olduk Doğancan diyen Derya ya. Ya senden büyük kırık mı var Doğancan diyen Murat. Murat henüz seni tanımıyoruz ama. Hadi hemen bir telefon daha alacağım. 0212 368 62.

0: Türk müziğinin tozlu raflarından çıkardığım o şarkılarla işte radyolarınızda.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Kim söylüyordu bu şarkıyı ya diyenleri görüyorum arkadaşlar. Azeri kızı Günel. Var sende bir haller var diyenler. Yahu yok yok. Şarkına mı çalmayak ya? Ayrıca içinde aşk meşk olmayan bir tane şarkı söyleyin bana. Ne çalacağım ben size? Üzüntülü bir şey çalsam daha önce sevgilinden mi ayrıldın? Aşıksın çalıyorum var var hadi hadi. Ay bu muhabbetlerden geçen annem aradı beni. Diyor ki bana da mı söylemeyeceksin diyor. Arkadaşlar durumum perişan. Vallahi de billahi de yok. Barış Bey, çalamam. Teşekkürler. Öpüyorum.

Hadi bak, Türkiye'de bir yerlerde belki çok olağan ama Almanya'dan Ahmet diyor ki iki araba yan yana geldik ışıklarda, ikimizde de senin sesin yankılandı, aşıksın çalıyor. Almanya'dan selam demiş Ahmet. Vay vay. Haynın vaynın her havuzun dibi. Abi selam.

0: bari gelsin bir telefon daha. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Eyvallah, kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmim Okay Narlı. Öncelikle teşekkür ederim bu güzel enerji için.
0: Abi estağfurullah.
1: Ben 5-6 aydır sizi dinliyorum. Öncesinde zaten radyo programı falan dinlemezdim. Saçma da gelirdi böyle canlı yayınlarda, işte telefonlardaki sohbetler
0: ya,
1: gerçekten çok
0: hayat
1: saçma gelirdi.
0: Ne oldu, onlardan biri oldun sonra?
1: Onlardan biri oldum, biraz da gıcık oldum. Çünkü benim enerjim her zaman çok yüksektir. Benden daha fazla enerjisi olan bir insan var mı diye düşünürdüm.
0: Ben de ama bana para veriyorlar diye. Yoksa bu kadar değilim normal hayatta.
1: Doğrudur.
0: Olur mu ya? Deli gibi bir şey yani şu anda benim bu halim tavrım. O yüzden yok, bu kadar değil. İsim Okan mı demiştin?
1: Okay.
0: Hoş geldin Okay. Peki bugün öneri günü, nedir önerin, tavsiyen?
1: Doğrudur. Öncelikle herkese selamlar. Herkese hayırlı cumalar. Klasik bu mesajı verdikten sonra ben bununla ilgili de sana yazmıştım birkaç kere. Ben şunu istiyorum insanlardan. Arkadaşlar, herkes tanımadığı bir çocuğa bir hediye versin. Bu herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde olabilir. Çocuk sevindirsinler, çocuk mutlu etsinler. Bu çok güzel bir şey. Ben yıllardır bunlarla ilgili projeler yapıyorum. Köy okullarına gidiyorum. Hatta seninle Kars'taki bir köy okuluna gitmek için temasa geçmeye çalıştım ama olmadı. Belki seneye inşallah.
0: Olur olur. Yani ben gidiyorum zaten Kars'a. Bir gidişime denk getiririz. Güzel olur.
1: Evet. Bununla ilgili irtibata geçmeye çalıştım. Benim de yürüttüğüm bir sosyal proje var. Köy okullarına gidiyorum. Ama asla yardım değil. Yardım çok itici bir kelime. Bizde de yasak. Bir çocuklara hediye götürüyoruz. Onlardan mutlu olup eğleniyoruz. Herkes bir çocuğa bir hediye versin. Onu mutlu etsin. Onun gözündeki ışıkla, o mutlulukla güzel beraber onlardan mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. Önerim budur. Çok da keyifli, çok da güzel.
0: Doğru. İnsanın böyle şeyler yaptığı zaman kendini bir hani bir faydada bulunduğunda, bir işe yarıyor hissi çok kıymetli. O yüzden dediğin aslında hani birinin mutluluğundan mutlu olabilmek gerçekten çok kıymetli. Hele bir de çocuğu mutlu ettiysen. O yüzden bence güzel bir öneri oldu. Sağ olasın Okay. Teşekkürler. Hadi gelsin
1: ben
0: sabah enerjimiz.
1: Bununla ilgili çok özür dilerim. Bununla ilgili reklam ben itibata geçmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda.
0: Tamam, yazarsın.
1: Tamamdır. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Herkese günaydın.
0: Sağ ol. Günaydın. Selamlar. Car car car car. Car car car car. Car car car car. Car car car car. Car car car car. Aman da duman da. Aman da duman.
2: Hello. Are you ready for the party?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bize çalsın diye. Buna göre.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Saat 9.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünde kaçırıldı. Polis Karaal'ı Tuzla'da buldu. Kaçırılmayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. Adalar Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 kişi gözaltına alındı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i destekleyen isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti. Açıklamasında Tugay, mutlak butlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirtti. İran dini lideri Hamaney, ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasına ilişkin ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz dedi. Diğer yandan ABD ordusu İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa karşı çıkmayabilirim, dedi. Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. İBB davasında eski Medya AŞ Genel Müdürü Elif İpek Atayman dahil 9 sanık tahliye edildi. Saadet Partisi'nin öncülüğünde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Fatih Erbakan birlikte poz verdi. Taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süresiz açlık grevinde sağlık sorunları sonucunda 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa 37,5 yıl hapis cezası verildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bir alım planladıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yüksek hızlı trenle Halkalı ve İstanbul Havalimanı arasının 30 dakika olacağı belirtildi. Rusya Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Rus bölgelerine saldırması durumunda buna verecekleri yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Spotify İstanbul ofisini resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ve müzik sektöründen temsilciler katıldı. Spotify'dan paylaşılan güncel verilerde Türkiye, İngilizce konuşulmayan müzik pazarlarında ilk onda. Batıda sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Rüzgar kuvvetli ve serin esiyor. Bugün İstanbul bulutlu, hafif yağmurlu, poyraz sert esiyor. Sıcaklık 23 derece. Muğla, Denizli, Antalya, Isparta'da şiddetli yağmur, sel ve dolu riski var.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
9: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. FEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, FEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
9: Ekspertiz. Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
10: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531-785-9080 numaralı hattımızdan da bize mesaj yollamanız mümkün. Daha önce geçenlerde bir kamyon arkasında okumuştum. Hayatı bu kadar ciddiye almayın. Kimse buradan canlı çıkmayacak diye. Bir kamyon arkası yazısı hayatımı etkileyeceğini hiç düşünmezdim ama çok doğru değil mi diyor Merve yazmış Antalya'dan. Evet. Doğru da yani. Bilmiyor muydun sen? Önerim herkesin pencere kenarlarına kuşlar için yem ve su bırakması. Havalar çok sıcak, dallarına konacak ağaçlarımız maalesef kalmadı. O yüzden onları da düşünmeliyiz diye bir mesaj var. Günaydın. Trafikte haklı da olsanız, haksız da olsanız sen haklısın deyip geçin gidin diyen sevgili Sercan, sana da günaydın. Benim önerim Dünya Kupası bitene kadar saatleri Amerika ile eşitleyelim. Millet rahat rahat maç izlesin. Spikerler bile yanlış maç anlatıyor. Herkesin uykusu var.
1: Masum oha, Amerika ile 1-2 saat değil ki, nasıl eşitleyeceksin ya? Aa, mümkün mü? Yani günün doğumu farklı sonuçta.
0: Kayseri'den Saadettin yazmış. Benim önerim huzur evleri, çocuk esirgeme kurumlarındaki insanlara nefes olalım. Bir ziyaret, bir küçük hediye, bir tatlı söz o insanlar için dünya malına değer diye bir mesaj yollamış. Selamlar, günaydınlar efendim. Yaz geldi, Kadir Hoca iptal tabii değil mi diye bir mesaj var. Ha evet, söylemedim onu. Normalde şu dakikalarda Kadir Koç, tarih hocamız yayında oluyor. Fakat bugün şeymiş ne, okulda kurul toplantısı var yazmış. O yüzden selamı var size, katılamıyor. O da üstümde kalmasın. Şimdi rastgele bir telefon bağlantısı daha alalım. Ondan sonra bir şey daha çalacağım size. Sürpriz. Alo derken alsana sürpriz. Kronik olarak mutsuz olan insanları fazlasıyla hayatında tutup senin mutluluğunu da engelleyen insanları daha fazla hayatınızda tutmayın diye bir mesaj gelmiş. Doğru. Yerinde bir yorum, yerinde bir karar. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayat verdiğimiz seçimlerden ibaret ya. Yani o yoldan değil de bu yoldan gideceğime karar verebilmek ya. Ya da ben şimdi bunu idare etmeyeceğim çünkü ben bunu idare edersem yarın da bu olacak gibi durumlarda aldığımız kararlardan ibaret. Günün sonunda belki böyle hani onu idare etme, bunu idare etme, yalnız kalıyorsun diye düşünüyorsun belki ama arkadaşlar huzur o kadar önemli bir şey ki ben bunu 3-5 senedir çok güzel bir şekilde uygulayabiliyorum en azından. Beni mutsuz eden, ne bileyim kafamda soru işaretleri olmasına neden olan arkadaşlıklarımı artık devam etmiyorum. Hatta yani kaç yıl olursa olsun hayatımdaki varlığı umurumda değil. Uf, o kadar adam çıkardım ki hayatımdan hiç. Hadi. Benim için de kıstas şu. Birileriyle bir şey paylaşırken hayata dair, her illa çok böyle özel bir şey paylaşmaktan bahsetmiyorum. Bir şey paylaşırken o paylaştığın şeye dair onun verdiği karşılık ya da verdiği enerjiden eğer ona bir koz vermiş gibi hissediyorsan hemen oradan git. Çünkü yani tecrübeyle sabit. Buradan anlayabilirsiniz ne kadar çok koz verdiğimi. Tatsız. Dur ya, hemen böyle çok araya açmadan yine döneceğim yarınki müsabakaya. Milli takımımıza vereceğimiz o coşkulu desteği. Bir de bence hani son zamanlarda çok fazla marş çıktı. Herkes işte en iyi marşı ben yaptım diye türlü iddialarda bulundu. Yani zannediyorum hiç tartışmasız bu zamana kadar milli takım için yapılmış en iyi marş tabii ki az evvel çaldığım Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda marşı. Ama Sefo'da çok güzel mesajlar barındıran güzel bir marş yayınladı bir 10-15 gün önce. Bir de onu dinleteyim bilmeyenler için. Kalbimiz yarın sabah milli takımımızla.

0: futbolcu kardeşlerim, bugüne kadar hayallerinizi gerçekleştirdiniz. Kendinizi, ailenizi ve ülkemizi sevindirdiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. Önemli olan neye sahip olduğumuz değil, sahip olduklarımızı kimlerle paylaştığımızdır. Sevgiler, başarılar.
1: En sonunda da Şenol Güneş'in konuşmasıyla bitiyor. Güzel değil mi? Yani beğenen çok fazla. Semih Cenk'in marşını da çalacağım. Tamam, söz, herkes onu da yazmış bir yandan. Bir dinleyicim diyor ki yok Doğancan, sevmedim valla. Önceki şarkısının melodisini kullanıp yapmış, emek verilmemiş gibi duruyor demiş. Aylin, Tarkan'ın marşı da zaten var olan bir şarkısına yapılan uyarlama. Haberin olsun bilmiyorsan eğer. Onu da söyleyeyim. Ha, bu arada ben hani hala da bütün yayınlanmış marşlar üzerinde söyleyebilirim bunu. Milli takım için yapılanlar içinde tabii ki. Tarkan'ın üzerine hiçbiri çıkmadı. Bu herhalde su götürmez bir gerçek. Aman hele derdimize. Alo. Alo. Alo. Alo. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, biz Miray.
1: Kim?
2: Miray.
1: Miray, hoş geldin. Nereden arıyorsun Miray'cığım?
2: İstanbul'dayım.
1: Hoş geldin. Peki bugün öneri günü, ne önereceksin?
2: Dünyanın her zaman adaletli olmasını öneriyorum.
1: Güzel bir öneri. Keşke öyle olabilse değil mi? Keşke adaletli ve herkes için daha güzel bir dünyada yaşayabilsek. Ama bazen haksızlıklar yaşanıyor tabii ki.
2: Evet.
1: Evet, peki Miray'cığım. Hadi gelsin sabah enerjimiz o zaman.
2: Günaydın.

0: Türkiye'm.
1: Bunu da unutmayalım istedim. Arada böyle bir kuple de olsa. Evet, peki. Bir telefon daha alalım istiyorum. Okula gitmedi mi bu çocuklar? Neredeler? Hala daha. He? Ortalıkta niye geziyor bu çocuklar? Hala ortalıkta ne? Haydi çocuklar okula. Bugünün yayın konu başlığı öneri.

0: Semih Cenk'in bu milli takım için hazırladığı marşın klibini de izlemenizi öneririm. Çok güzel görüntüler var. Bugüne kadarki milli başarılarımızın yer aldığı çok böyle duygu yüklü bir klip yapmışlar aynı zamanda. Onu da mutlaka izleyin. Vallahi bütün kalbimizle, bütün dualarımızla yarın sabah hepimiz yine tek yürek olacağız. Tek yürek, bol çapak olacağız yarın sabah. Çokça yastık izi ve tek yürek. Şey kötü, ben geçen hafta uyandım. Ben şimdi alışığım tabii ki hafta, yani çok erken uyanmaya, birçoğunuz da öyle tabii, ama şimdi başka bir duyguyla kalkıyorsun ya. Şimdi geçtiğimiz hafta sonuna denk gelen o pazar sabahıydı. Şimdi hafta sonları en azından bir pazarımız var be kardeşim diyenler için biraz zor oldu belki, ama yarın sabah hepimiz böyle yatak odasından ayağımızı sürüye sürüye. Gerçi büyük bir çoğunluk da sokaklarda kurulan ekranlarda maçları izliyor galiba, değil mi? Bana birkaç yerden gelmiş mesaj. Doğancan şurada olacağız, gel orada beraber izleyelim. Şuraya gel, buraya gel diye. Yani helal olsun, ne güzel. Toplaşın tabii de ben gelemem. Ben koltuğumda oturur, efendi gibi kahvemi yaparım. Şöyle tek gözüm açık. Hadi, hadi, hadi, hadi lan, hadi. Hadi, hadi.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: açan, melek gibi gözüküyor ama beni karşısına aldığı zaman da hiç ummadığım sorular soruyor. Canım benim ya, çok dünya tatlısı Doğan Can'ım, bir tanem ya. Ben Safiye Soyman, ben Doğan Can'a doymam. Çok tatlısın, çok.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata,
2: hep iyi sigorta. Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

Evet, biz tabii milli takımımızın coşkusunu yaşarken bir yandan da türlü heyecanlarda ve gergin enerjide olan gençlerimiz var. Hafta sonu cumartesi pazar YKS yani üniversiteye giriş sınavları olacak. Sevgili çocuklarımıza da başarılar diliyoruz. İnşallah gönüllerinden geçen, hedefledikleri o güzel üniversitelerinde güzel eğitimlerini alacakları, temeli atacakları sınav olacak. Yarın hepsine başarılar diliyorum. Ailelere de bu tatlı heyecanı tadında yaşamalarını haliyle tabii ki söyleyelim. Çünkü sosyal medyada görüyoruz ne yazık ki işte gençlerin bu gerginliğinin en büyük sebebi de bir yandan da işte ailelerine karşı mahcup olmama isteği veyahut da onlardan gelen türlü baskılar. Tabii ki beş parmağın beşi bir değil ama İnşallah hayırlısı olsun tüm çocuklarımız için başarılar diliyoruz. Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS ile alakalı. Bugünün yayın konu başlığı, öneri, herhangi bir konuyla alakalı bize önerebileceğiniz ne varsa, arkadaşlar size en büyük tavsiyem şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 9080 bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası.

Esma'cığım günaydın, öpüyorum seni. Doğancığım biz Pamukkale'ye giderken sendeyiz. Arkadaşımın adı Eylül, ben Defne, 9 yaşındayız. Günaydın demişler, günaydın çocuklar. Herkese önerim hem kendileri hem de toplum sağlığı için herkesin terapi alması diyor bir dinleyicim. Evet, bu arada hakikaten psikoloğa gitmek için illa işin içinden çıkamadığınız bir gündeminiz, bir işte ne bileyim depresif haliniz olmak durumunda değil. İnsan gerçekten bak demek ki sebebi buymuş dedirten bir sürü şeyle karşılaşabiliyor. Bir de artık böyle yeni yeni sistemler var. Online terapiler de alabiliyorsunuz. Türlü türlü uygulamalar var. Ve çok da öyle fahiş rakamlar değil. Bence bununla da alakalı herkes bir baksın ne yapabilirim acaba diye.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Ankara'dan Oğuzhan.
0: Hoş geldin Oğuzhan. Hayır mı? Öyle bir girdin ki programa.
1: Bugün tavsiye vermemizi söyledin ya, benim de birkaç yatırım tavsiyem vardı, onları söylemek istiyorum.
0: Ama o şimdi öyle yatırım dediğin nasıl yatırım? Yayında çok sağlıklı olmayabilir çünkü bu gibi şeyler.
1: Öyle değil ya. Esprili olsun diye öyle söyledim. Ben kendim antrenörüm. Herkesin spor yapmasını, egzersiz yapmasını, sigaradan uzak durmasını ve bekarlar için söylüyorum. Türk hanımlarla evlenmemelerini söylüyorum.
0: Al işte burada The Cafer Bez getir. Neden?
1: Çünkü ben evliyim.
0: Ve eşin Türk.
1: Evet.
0: Peki eşinle yaşadığın bu durum her neyse bunun sebebi Türk olması mı sadece gerçekten?
1: Şimdi şöyle, biraz önce de bir arkadaşımla antrenmanda sohbet ediyorduk. Sıkıntıların hepsi birbirinin aynı, isimler farklı. Başka bir arkadaşımız var, yabancı bir hanımefendiyle evli. O bize böyle boş boş gözlerle bakıyordu. Ne alaka ya, öyle mi olur ya, niye böyle ya, bizim Türkiye'de hayat böyle falan diyoruz. Ben anlayamadım falan diyor ama evli olan, Türkiye'deki Türk kadınlarla evli olan herkes birbirini çok iyi anlıyor.
0: Ne alaka olsan ya, siz galiba çok fazla protein tozu içmekten değil mi?
1: Yok, hiç
0: ondan
1: yok.
0: Ondan evet. Ben gözlemim budur. Fazla proteine düşenlerin sonu hep böyle saçma sapan konuşuyorlar. Bak hemen yazmış bir sürü hanım. Biraz da sıkıntıyı kendinde mi arasa acaba Oğuzhan diyorlar.
1: Ya evet. Sıkıntılı biri olmadığını söylüyor diğer.
0: Rahat aldatamıyordur, o yüzden öyle diyordur Doğancan diyor. Bir hanımefendi sana bir küfür etmiş. Oğuzhan okusam var ya. Keşke okuyabilsem. Neler yazıyorlar sana. Ay keşke adresini versen de gelip senin başına yıksalar o bulunduğun spor salonu. Yani bunun yani milletle ne alakası var? Bir ikincisi bu biraz da şey. Yani baktığın zaman uyduruyorum. Farklı ülke vatandaşı biriyle evlenip daha sonrasında çok büyük mağduriyette yaşayan bir sürü insan hikayesi var. Yok altınları aldı, yok bilmem neyi aldı, kaçtı hikayesi. Bir de bu doğru insana denk gelmekle alakalı. Sonuç itibariyle hiç kimse mükemmel
1: tabii,
0: değil.
1: Genelleme yapamayacağız bu konuda tabii ama.
0: Yaptın. Ama cümlemi... Babam mı dedi az önce Türklerle evlenmeyin diye?
1: Tamam işte ben cümlemi bitiremedim ki.
0: Ne diyeceksin?
1: Biz işte o oranı gördük, yanlış olduğunu anladık, çıkamıyoruz da.
0: Bu mu toparlaman senin?
1: Evet ya, çok yaralıyım ya.
0: İnşallah senin karın dinliyordur ya da ona bir haber uçuracak biri dinliyordur da o eve gireme bugün.
1: İsmimi de yanlış söyledim zaten, öyle olmasın diye.
0: Anlarlar canım sesinden var. İşin doğru mu yaptığın iş?
1: İşim doğru.
0: Oradan anlarlar, sen rahat ol. Sen gör bakayım arkadaşlar, bu adamı tanıyan etrafında bu adamın bu adam olduğunu anlayanlar bu adama bir yazsın bakayım WhatsApp'tan, abi dinledik seni diye de sen gör bakalım bugün sana. Senin bugün hayatını değiştireceğim. Sen... Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın. Arkadaşlar sakin olun. Mesajlarınızı görüyorum. Çok küfür ediyorsunuz. Hiç hoş değil, yakışmıyor. Ya kendince komiklik yapıyor falan da hoş değil tabii ki. Evet. Bak bir beyefendi diyor ki insanın karısı canının yarısıdır. Vay abi. Ha? Ay Doğancan lütfen şu adama bir sürü laf saydır. Lütfen demiş Merve. Tamam ne sayayım? Senin ben... Bu fikirlerini yiyeyim. ismim vermeyeceğim ama ya da yok onu söyleyemem ya. Tanıdığım birinin bir şeyi var da bir söylemi onu direkt anlarsınız, o yüzden yok söylemeyeceğim. Evet. Mesajlarınıza gözüm ilişiyor ama hiçbirini yayında okuyamıyorum. Teşekkürler. Bugünün yayın konu başlığı öneri, herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa. Ay ne güzel, herkes kavga ediyor. Yiyin birbirinizi. 0212-368-62-12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazsın. 0531-785-90-80. Kısa bir... Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
3: güzeli. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarm'ı bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Yavaş yavaş toparlamadan hadi hemen bir telefon bağlantısı daha alalım. Bugünün yayın konu başlığı öneri dedik. Az evvelki mevzuyla alakalı gelen bütün mesajlar, onları okumayacağım. Artık yeter, tamam yeter. Doğancan, benim önerim şu. Zaten elimin altında diye düşünüp size kıymet veren insanların iyi niyetini suistimal etmeyin diyor Fatih. Ha, güzel güzel. Her sabah severek takip ediyoruz. Oğlum Andaç seni çok seviyor diyen sevgili Gülden Hanım, günaydın. Ankara'dan Onur diyor ki benim önerim şu. Evinizdeki atık suları kullanmak için yeni yapılan binalarda bununla ilgili mimari düzenlemeler yapılması gerekiyor. Şöyle ki, öncelikle şunu söyleyeyim, bu bir fikir. Annemin fikri hatta. Ben de makine mühendisiyim. Kendi evinde bana bunu şöyle yaptırdı. Su arıtma cihazının atık suyu normalde baktığınızda tertemiz bir su. İçilecek kıvamda bir su değil ama bunu tuvalette, banyo temizlik için kullanabiliyor. Bana mutfaktan laminantın altından hat çektirdi banyoya. Arıtma cihazının atık suyu bu hattan banyoya rezervede birikiyor. Bunu da temizlikte, tuvalette kullanıyor. Bence çok güzel bir tasarruf. Ha, evet, güzel. Benim bununla ilgili max yaptığım şey, kurutma makinesinin içinde biriken suları ben kovaya dolduruyorum. Yer silmek için. Hani böyle 4-5 doldurmada doluyor kova. Dolmuyor da yarısı. Hani iş görüyor. Hani onları dökmek yerine. Çünkü o da temiz bir su, biliyorsunuz. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kerem'le.
0: Kerem'cim hoş geldin. Kaç yaşındasın?
1: 13. Şey, Göksu'da şey vardı ya hani. Bir tane eli yaralı çocuk. O benim.
0: Neredeki, hangi çocuk?
1: Göksu'da eli yaralı çocukla fotoğraf çekilmiştiniz ya.
0: He, hatırlamadım. Elini yaran çocuk mu? Ha, tamam Kerem, tamam, hatırlıyorum. Ankara'da parkta, evet, ay kıyamam. Sen o gün hatta ameliyat olup öyle mi gelmiştin yanımıza?
1: Evet, öyle gelmiştim.
0: Ya gel öpeyim senin. Nasıl oldu elin?
1: İyi oldu, şu an hastanedeyim.
0: He.
1: Önerdiğim şey, insanların spor yapıp Doğan Cihan'da radyo dinlemesi.
0: Oley, bence çok yerinde ve güzel bir öneriydi. Teşekkür ediyorum. Hadi öpüyorum seni, gelsin sabah enerjimiz.
1: İyi yayınlar. Günaydın.
0: Günaydın. Tam kalaylayacaktım sonradan aklıma. Ben ona söz verdim çünkü. Geçen hafta Ankara'daki o kalabalık buluşmada baktım. Kolu böyle şey, alçıda geldi. Babası dedi ki Doğancan, hastaneden geliyoruz. İşte şey, seni görmek çok istedi. Ameliyat oldu, öyle geldi yanına hatta dedi. O yüzden dedim tamam, sen ara, bunu hatırlat bana. Benim de hatırlamam 2 dakika sürdü. kıyamam. Hadi hemen bir telefon daha alalım bakalım. Son bir telefon daha olsun. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa. Tamam da mutfak suları yağlı ve kalıntılı oluyor. Banyo onunla nasıl yıkansın diye bir mesaj gelmiş. Merve, cahil. Cahil Merve. Lavabodan akan suyu demiyor. Su arıtma cihazının içindeki sudan bahsediyor. Cahal. Ay, hiçbir şey bilmiyorsun. Su arıtma cihazının içinde bir hani şey veriyor. Bir de o bu içilemez diye bir biriktirdiği bir su var. Onu da atıyor. Onu atmasın diyor yani. Yine çeşmeden gelen bir su. Sadece süzülmeyen kısmı, öyle söyleyeyim. Cahil. Alo.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Gül Nihal. Evet.
0: Yine bir Nihal. Siz bağlandınız yakın zamanda, hatırlıyorum.
2: Evet, hayır, yakın zaman değil, bir 6 ay olmuştur.
0: İyi olmuş baya. Evet Gül Nihal Hanımcığım, sizinle noktalayalım programı. Nedir acaba önerimiz?
2: Önerim kendi... Ay çok heyecanlandım bugün.
0: Evet, derin bir nefes.
2: Bir,
0: iki, üç. Evet, kendi...
2: kendi işiniz olabilecek bir etkinliği. Çok yanlış söyledim ya.
0: Kız ne diyorsun artık, konuş ya. ne kendi işiniz olacak? Yani herkes kendi işini mi kursun, ne diyorsun?
2: Hayır.
0: Ne?
2: Kurabilir tabii ki, istediğini yapabilir. Ben kendi el emeğimle yaptığım şeyleri hayata geçirdim.
0: Tamam.
2: Ve insanlar hani yaş sınırı olmaksızın istediği yaşta bunu gerçekleştirebilir ve bunu iş olarak yapabilir diyecektim.
0: Hmm, Mesela ama sen ne yapıyorsun? El işi, çanta falan mı?
2: El işi yapmıyorum. Hayır. Tamamen profesyonel makyaja gittim. Eğitim aldım.
0: He. Makyaj oldun.
2: Evet.
0: Tamam.
2: Evet. Daha sonrasında tesettür eğitimi aldım. Tesettür tasarım eğitimi aldım.
0: Tesettür tasarım mı? Evet, biliyorum onu da. Yani ne kadar tasarlanabilir tesettür?
2: Yani çok yelpaze çok geniş. Ama tabii ki herkes o kadar değişik şeyler istemiyor. Daha sade.
0: Işte hani yandan kıvır aşağı indir. Hani ne kadar ne var? Düğünde dernekte kafaya böyle gül şeklinde yapılıyor gibi şeyler.
2: Onlar da yapılıyor. Ha. Ama pilelendirme şekli var.
0: Evet. Başka?
2: Her şekli var. Onun için yani sonsuz bir şey.
0: Tamam.
2: Fakat hani insanların isteğine göre ayarlıyoruz.
0: Tamam, oraya geçtik. Peki şey midir önerimiz özetle? Herkes kendi keyif aldığı şeylerin üzerine gitsin, kendini eğitsin ve hünerleri üzerinden kendine bir iş yaratsın. Doğru mu anladık?
2: Evet, yaratabilir. Aynen. Evet. Çok güzel. Söylediniz. Ben çok heyecanlandım bugün.
0: Peki Gülnihal Hanımcığım, sağ olunuz efendim. Hadi son sabah enerjimiz de sizden geliyor.
2: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Aynen. Tamam da kanka. Ne alaka? Çaya gidelim, çorbaya gidelim.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Sözümler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler tükenmeden al. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Artık veda, artık bülbül ötmüyor. Gül dolu penceremdir. Yalnız hatıram kaldı.
4: Neyse, evet, tadında bırak yeter, cıvıt lan. Evet sevgili dinleyicilerimiz, geldik bir programın daha sonuna. Benden şimdilik bu kadar. Hafta sonu YKS'ye girecek olan sevgili çocuklarımız, hepinize başarılar diliyorum. Allah gönlünüzden geçen neyse inşallah olması konusunda sizler de o çabalarınızı, gayretlerinizi güzel sonuçlandırın sevgili çocuklar. Ve yarın sabah da milli maçımız var. Hepimiz tek yürek, tek bilek, tek gönül, hep birlikte diye sabahın köründe çıkmayan sesimiz, gözümüzde, çapağımız, suratımızda yastık iziyle yine ekran karşısında olacağız. Milli takımımıza da bir kez daha gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah ya Rabbim, kurban oldum, ne olur ne olur şunlara biraz deli kuvveti, ne olur etsinler geçsinler. Arkadaşlar böyle düşünsenize 8-0 falan bitiyormuş ama Türkiye önde bu arada, mesajı doğru verelim. Öyle bir şey düşün ve 12 tane gol falan. He? Niye olmasın abi? Atan nasıl atıyor? Bir atıyor 24 tane gol, herkes yok. Bir şey olsun ya.
5: Ay bir de böyle bir şey oluyormuş düşünsenize, ben artık şey gibi, Mesih neydi o, Hasan Mezarcı ile gezmeye başlarım artık. Giyerim böyle gold parıltılı bir tane ne pelerin, elime de asamı alırım ya. Neyse hadi kalk git yeter. Benden şimdilik bu kadar. Pazartesi sabah yeni güne, yeni haftaya beraber başlayalım diye burada olacağız. Şimdilik Allah'a ısmarladık.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
8: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
11: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İkitelli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
12: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
11: TEM Otoyolu'nun Hendek Gümüşova Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
12: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
12: Süper FM.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri devam ediyor. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarını 2 Ağustos Pazar akşamı Harbiye Açık Hava'da seslendirecek.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarla.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Minik Kaşifler Çocuk Festivali 20-21 Haziran tarihlerinde Kilyos Doğada Yaşam Okulu'nda çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. İDM Ajans organizasyonuyla hayata geçirilen Minik Kaşifler Çocuk Festivali'nde siz de yerinizi alın. Doğa, bilim, müzik ve eğlence dolu bu benzersiz festival deneyimini kaçırmayın. Biletler online satış platformlarında. Medya sponsoru Karnaval.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

batı kültürleri arasında bayağı bir fark vardır. Temizlik anlamında biz daha sterilizdir. Daha değil, çok daha fazla sterilizdir. Ne bileyim, adamların tuvaletinde musluk yok ya. Yurt dışına çıkarken yanımızda musluk götürüyoruz ya. Anlatamıyorsun sonra bavul açıldığında. Yok diyemiyorsun siz de bu. Bir de onların şeyi vardı değil mi? Ayakkabıyla eve girme. Ama bakın, ayakkabıyla eve girildiğinde neleri riske atıyormuşuz. Haber şöyle. Doğu ve Batı kültürleri arasında yıllardır süregelen evde ayakkabı çıkarma tartışması bilim insanları tarafından mercek altına alınıyor. İngiltere'de bir mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan araştırma, sokakta giyilen ayakkabıların evlerde ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceğini öne çıkartmış. Hatta bununla ilgili bir şey de var. Evde yaşayan bir çocuk halıdan kaptığı bebek, halıdan kaptığı mikrop yüzünden hayatından oluyor. İşte hani kültürler arasındaki farklar galiba bu anlamda bize biraz daha artı yazıyor.

Sizin de iç sesiniz var mı? Benim var. Mesela acayip de geveze, susturamam zaman zaman. Ben de herkesin var zannederdim. Ama çok acayip bir gerçek var önümde. Alın işte haber. Bilim, insan beyninin ve düşünce mekanizmalarının sinsi bir gerçeğini ortaya çıkardı diyor. Bilim insanları toplumun önemli bir kesiminin kafasının içinde hiçbir iç diyalog veya ses olmadan tamamen sessiz bir bilişsel evrende yaşadığını kanıtlamış. Ne yapıyorlar peki? Yani bir şey yapmadan önce de mi bir şey sormuyorlar? Öyle paldır küldür nasıl ben? Olmaz ki öyle. Hatta bakın haber şöyle diyor. Yapılan araştırmalar bazı bireylerin zihninde kelimelerden oluşan bir anlatıcının hiç var olmadığını, bu durumun nörolojik bir eksiklik değil, tamamen farklı bir bilişsel mimari olduğunu ortaya koyuyor. Nasıl olur ya? Biri konuşmadan... Dur ben bir kendimle konuşayım. Bu sorunu sindirmem lazım bu şeyi. Neyse bu. Dur bir sindirip geliyorum ben. Ne olduğunu bile bilemedim. Bir sindirip geliyorum.

0: Jolly Joker Harbi Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbi Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gündüz'le

Harika bir haberim daha var size. Gazetelerde görmüş olabilirsiniz ya da herhangi bir yerde önünüze çıkmış olabilir. Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihbarına uymayan alkollü sürücü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanmış. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye ne kadar ceza kesmişler? Hazır mıyız? 710.000. 710 bin lira 3 ay ehliyetine 3 ay süreyle şey yapmışlar bir de. Hani aracına da el koymuşlar. 3 ay kullanamayacak. Bayağı kilometre başına 20 kilometre koşturmuşlar. 710 bin kesmişler. Kilometreye 35 bin lira ödüyor. Güzel. Güzel. Bu tür haberlerin artması dilerim.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

tamam yaşayamam. QS diye bir şirket var. Her yıl dünyanın en iyi üniversitelerini seçiyor. Bu sene 20 üniversitemiz girmiş bu sıralamaya. Orta Doğu Teknik Üniversitesi en üstte yer alan kurumumuz. ODTÜ zaten sadece iyi bir üniversite, iyi eğitim veren bir üniversite olmakla değil, iyi bireyler yetiştirmesiyle de önemli bir bizim kurum bizim için. Buna rağmen 285. sırada yer almış. Sonrasında İTÜ geliyor dünya sıralamasında 298. sırada. Koç Üniversitesi de 322. sırada. Şimdi ama insanın da aklına gelmiyor değil. Bizde böyle neredeyse her apartmanda bir tane üniversite var ya artık. O üniversitelerden dünya kadar para alınıyorken bu üniversiteler nasıl bu sıralamalara giremezler? İyi bir eğitimi vermek için sadece devlet üniversitesi olması gerekmiyor buradan anladığımız gibi. Ama dediğim gibi keşke orada da eğitim seviyesini çok yukarıya çıkabilirsek. Yani çünkü gazoz kapağından burs çıkıyor %25 neredeyse. O yüzden eğitime de biraz yaparsak muazzam olur. Bu sıralamada bizim çok daha üstte olmamız gerekmiyor mu ya? Belki.

Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri devam ediyor. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarını 2 Ağustos Pazar akşamı Harbiye Açık Hava'da seslendiriyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende

bu sefer yırttık derken hayat size bir çalım atıyor. Bak yemin ediyorum, Messi'nin bir defans oyuncusunu düşürdüğü vardı yani. Ağaç gibi devriliyorsunuz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü İtalya'da bir dalgıç Akdeniz'in dibinde tam 1700 yıldır bozulmadan bekleyen devasa bir Roma hazinesi buluyor. İmparator Konstantin dönemine ait 40 bin adet kusursuz sikke ortaya çıkarılıyor. Ne düşünürsünüz bu durumda? Bir de bu videolar çok düşüyor değil mi önümüze? Bizde gözlük çıkarıyorlar, cep telefonu, cüzdanlar falan filan. Yani şeyde var bunlar sosyal medyada. Yırttık dersin. 40 bin sikke bulmuşsun ya. Parayı bulduk. 1 liraya satsan ya 1 euroya. Gene buluyorsun parayı. Hiçbir şey olmasa bile. Ama ne oluyor ben size söyleyeyim. Keşfin ardından başlayan hukuki süreçte Sardinya Bölge İdaresi Mahkemesi 5 Ocak 2026 tarihli kararında buluşu gerçekleştiren dalgıcın yasal ödül talebini reddediyor. Yazık ya. Mahkeme aramada metal dedektörü kullanılmasını ve bölgenin arkeolojik potansiyeline dair önceden bilgi sahibi olunması gerekçe gösteriyor ve buluntunun yasal statüde rastlantısal bir keşif sayılmayacağına hükmediyor. O metal dedektörünü var ya. Yok, düşündüğünüz gibi değil. Tek seferde yerim yani, kimse görmesin diye. 40 bin sikke. Bir sorsanıza ChatGPT'ye falan. O döneme ait bir sikke ne kadardan satılıyor? Kaç eurodan?

zaman zaman lüzumsuz gelebilecek bilgileri de bize paylaşıyor. Ama belki şu an için lüzumsuzdur. Daha sonra ileride işimize yarayabilir bu bilgi. Vereceğim bilgi de onlardan birisi bence. Uzay istasyonunda görev yapmaya giden astronotlar uzayın nasıl koktuğunu açıklamış. Nasıl yaptınız? Camı mı açtınız? Nasıl? Nasıl kokladınız? Ha? O başlığı çıkarıp ne bileyim zor olsa gerek. NASA uzmanları bu konuda farklı bir fikre sahip olsa da göreve gidip dönen astronotların koku konusunda ortak bir fikri olması teorinin gerçeklik ihtimalini güçlendiriyormuş. Hakikaten merak ediyorum nasıl koktuklarını. Yani nasıl kokladıklarını. Don Pettit uzaya giden bir astronot. Metalik sıcak bir kaynak dumanı ve hafif yanmış bir bifteğin karışımı gibi. Yazık, acıkmış adam. Basınç da çok orada. Chris Hadfield yanan tahta metal ve biraz da barut kokusuna benziyor demiş. Sally Ride uzaya çıkan ilk Amerikalı kadın astronot da bu kokuyu keskin metalik ve yanık bir koku olarak tanımlamış. Yani yanık bir şeylerle karşılaşacağımız kesin. Orada patlayan ne bileyim uydular, yıldızlar birbirine sürttü. Ben şu an tamamen uyduruyorum. Kafam hala çünkü bu astronotlar o şeyi kaskı çıkarıp mı kokladılar da? Hakikaten öyle mi yaptılar? Nasıl yaptılar?

Minik Kaşifler Çocuk Festivali 20-21 Haziran tarihlerinde Kilyos Doğada Yaşam Okulu'nda çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. İDM Ajans Organizasyonu'yla hayata geçirilen Minik Kaşifler Çocuk Festivali'nde siz de yerinizi alın. Doğa, bilim, müzik ve eğlence dolu bu benzersiz festival deneyimini kaçırmayın. Biletler online satış platformlarında. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gün

yaşlanmak kötü değil mi? Yani her anlamda yaşlanmak kötü. İleri bir yaşta olmak istemiyoruz hepimiz. Hatta neler feda etmeyiz ki şöyle bir 17-18 yaşımıza dönmek için. Bununla ilgili dünyaca ünlü nörobilim uzmanı ve sağlık yazarı Dr. David Cox anlatımı varmış ve demiş ki vücudumuzda, şöyle anlatayım ben size, yaşlanma süreci sadece cildimizin kırışmasıyla ilgili değil, asıl savaş hücrelerimizin içinde yaşanıyor. Gençken vücudumuzun işlevini kaybetmiş veya hasar görmüş hücreleri otofaji,

bazen söylüyorum, bu programın en güzel yanı sohbetin bittiği anda sizin atacağınız ortaya bir bilgiyle oradaki arkadaş grubunun en favorisi oluyorsunuz. Bak bu programda duyuyorsun, sohbet bitiyor, çakıyorsun oraya bir tane üf. Hatta masadan kalkıyorsun, diyorlar ki bu çocuk bunları nereden biliyor ya? Heh, işte o bilgilerden bir tanesi. TÜİK 2025 yılı ulusal eğitim istatistiklerini paylaşmış. Buna göre eğitimin en uzun sürdüğü şehirlerimiz ortaya çıkmış. Bir de en kısa süren. Ankara'da 10.9 yıl, yani 11 yıl neredeyse ortalamada 25 yaş ve üzeri nüfusta eğitim 11 yıla denk geliyormuş. İstanbul 10.3 yıl, Eskişehir 10.2 yıl, Kocaeli 10.1 yıl, Yalova ve İzmir'de 10 yılmış bu süre. En düşük olan süreler neredeymiş peki? Hemen bakalım. Ağrı 7.6 yılla birinci olmuş. Çok kısa sürüyor oradaki eğitim süresi. Şanlıurfa 7.8, Muş 8.2, Kastamonu 8.3 ve Van'da 8.3 yılmış eğitim süresi. Bir de

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker.
1: Levent Yüksel, kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 20 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sizleri bekliyor.

0: şişelerinde. Jolly Joker. 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Yine arkadaş ortamında satacağınız bir bilgi.
1: Ne o?
0: Böyle temizlik bezleri var ya, rengarenk oluyorlar. Kırmızı, mavi, yeşil falan böyle. Hani hoşumuza da gidiyor renkleri ama bunun bir sebebi varmış. Otellerden, hastanelere, restoranlardan profesyonel temizlik şirketlerine kadar birçok kurumda uygulanıyormuş bu renk kodları. Peki neye göre yapılıyormuş temizlik? Mesela kırmızı bez ne işe yarıyormuş? Profesyonel temizlik uygulamalarında kırmızı renkli bezler genellikle tuvalet ve klozette çevresi gibi yüksek bakterili yerleri temizlemek için kullanılıyor. Yani kırmızı bezle bir daha ne yapmıyoruz? Bardakları... Sarı bez mesela çoğunlukla lavabo, duşakabin, banyo fayanslarını temizlemek için kullanılıyormuş. O garibim duruyor ya böyle lavabonun kenarında. Orada durması gerekiyormuş. Yeşil bez genellikle mutfaklarda ve gıda hazırlama alanlarında kullanılıyormuş. Mavi bez ortak kullanım alanlarının temizliğinde faydalanıyormuş. Mor ve siyah bezde hemen bakıyorum. Daha çok özel temizlik prosedürlerinin uygulandığı alanlarda, muhtemelen hastanelerde falan daha çok kullanılıyormuş. Ona göre kodlarsak, dediğim gibi götürüp de o garibim sarı bezle tuvalet, sonra gelip tekrar bardak yapmamakta fayda var.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Koray Avcı, eşsiz sahne performansıyla 20 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Diren, sevdaya güven, ah canım benim, son yanım benim.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Hendek Gümüşova Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le

Yazın gelmesini çok seviyorum, çok istiyorum ama şu orman yangınlarıyla yine yüz yüze olacağımız için de birazcık çekiniyorum. İnşallah olmaz tabii. Ama bakınız 2025 yılı verilerine göre dünyada nasıl bir orman kaybı yaşanmış. Korkunç rakamlar var ya. Bu insanlar hakikaten, insan dediğimiz mahlukat dünyanın virüsü gibi. Değil mi? Böyle hemen zarar verebileceği bir alan vurursa tık diye oradan giriyor ve dilediğince zararı veriyor. Bakın geçen sene 2025 yılında sadece Kanada'da 6.2 milyon hektar orman alanı şey olmuş, yok olmuş gitmiş. Arkasından Rusya geliyor. 3.3 milyon hektar alan kaybetmiş Rusya yine orman anlamında. Dünyanın geri kalanında da daha sırada şeyler var, ülkeler var okumuyorum. Dünyanın geri kalanında da 10 milyon hektar yok olmuş. Hakikaten ne demek lazım buna şimdi? Yani doğa kendi kendini biz dokunmasak büyütebilecek bir şey ama biz o büyümeyi engellemek için, ya çok da hikaye anlatıyor gibiyim ama hakikaten korkunç rakam ya. Dünyanın bütün ormanlarını yemiş yutmuşuz resmen.

Minik Kaşifler Çocuk Festivali 20-21 Haziran tarihlerinde Kilyos Doğada Yaşam Okulu'nda çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. İDM Ajans organizasyonuyla hayata geçirilen Minik Kaşifler Çocuk Festivali'nde siz de yerinizi alın. Doğa, bilim, müzik ve eğlence dolu bu benzersiz festival deneyimini kaçırmayın. Biletler online satış platformlarında. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz.

tekrarlıyorum, bu programın en büyük özelliği arkadaş ortamında, bir sohbet ortamında, sohbet durduğunda, hani kız istemede olur yani, siz nasılsınız? Daha nasıldı? Arkadaş ortamında da bitmişse sohbet, buradan aldığınız bir bilgiyi satarak o arkadaş grubunun favorisi haline gelebilirsiniz. Mesela o bilgilerden bir tanesi şu. Hello Safe Refah Endeksi 2026 sonuçlarını açıklamış. Nasıl peki ölçülmüş bu? Kişi başına gelir, insani gelişme, gelir dağılım ve yoksulluk gibi göstergeleriyle birlikte değerlendirme yapmışlar tüm dünya içerisinde. Ve bir puanlama ortaya çıkmış. İlk 20 ülke bir numarasında her zamanki gibi Norveç var. %77.65 ile Norveç bulunuyor. İkinci sırada İrlanda, Lüksemburg, İsviçre diye devam ediyor. 20 şeylik bir ülkelik bir liste bu. Bakıyorum Amerika Birleşik Devletleri mesela 17. sırada. Türkiye yok. Yok. Ne yapayım, listede yok. Fransa'da 20. sırada yer almış 38.12 ile. En refah ülkeler bunlarmış ama...

olsam ben dinleyicilerimizin yanlış bir şey yapmamalarını sağlamak. Bakın biz hani foşur foşur yıkıyoruz ya saçları. Aslında şampuanın kullanılması gereken yer sadece deriymiş. Kafadaki deri. Yani saç diplerine uygulanması gerekiyormuş. Peki biz şampuanla kremi nasıl kullanıyoruz? Aynı. Foşur foşur değil mi? İkisini de aynı şekilde. Aslında saç kremi de saçın üzerine uygulanırmış. Kafa derisine değmemesi lazımmış. Çünkü tam tersini yaptığımızda saçlar bir süre sonra güçsüzleşiyormuş ve dökülmeye daha fazla yol açabiliyormuş. Haberiniz olsun. Yani benlik bir durum yok ama siz artık şampuan mı? Siz

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz'le

Dünya tam güneş tutulmasına tekrar şahit olacak. Ne zaman? 12 Ağustos'ta gerçekleşecekmiş. Ve tam güneş tutulması ayın dünya ile güneş arasına girerek bazı gölgelerde güneşi tamamen kapatmasıyla meydana gelecekmiş. Her zaman olduğu üzere yani. Biz görebilecek miyiz? Hayır, biz göremiyoruz. Ve bundan sonraki tarihlere bakalım. Ha şeyler, astrologlar ellerini avuşturuyor değil mi şimdi? Ooo ne hikayeler. He? Oradan güneş tutuldu, akrep burcunun, akrebin iğnesinin ucu falan diye böyle. Onlar şimdiden başlayabilirler. Bir sonraki 2 Ağustos 2027'de olacakmış güneş tutulması. Sonraki de 2033'te yaşanacakmış tam güneş tutulması olarak. Yazın yazın, vallahi yazın. Yiyoruz biz. Ha. Yazın. Balık öyle yaptı, kova bunu oldu falan filan.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende sona erdi.
2: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 20 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan kampüse kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarla.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu'nun Hendek Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bir dakika.
2: Tamam.
1: Benim kenarında yürüyeyim de şöyle
2: ay,
1: biraz.
2: İsim nedir?
1: Ülker.
2: Ha, Ülker abla. Gel öpeyim.
1: Ben de senin.
2: Datça. Datça'da nasıl hava? Dur. Oralar artık yaz geldi tabii de.
1: Muhteşem. O kadar güzel ki anlatamam.
2: Ne güzel. Yaşıyorsun bu hayatı ha?
1: İnşallah. Yaşamaya çalışıyorum.
2: Ne güzel. Daim olsun.
1: Geçmişti. Ay sağ ol. Hepimizin olsun ya.
2: Peki bugün öneri ve tavsiye günü. Nedir acaba tavsiyemiz?
1: Şimdi Doğan Can'cığım, anneler günü de kızım bana hediye yerine Odi diye bir yer var. Duydun mu bilmiyorum.
2: Nedir bu?
1: Öğrencilere askıda yemek veriyor. Yani mesela hamburger. 3 tane hamburger veriyorsun parasını. Onlar da öğrencilere veriyor. Bir bazı mesajlar geliyor bana sürekli. Bir dakika olacak. Yok hayır bu taraftan. Pardon.
2: Tamam çok, evet.
1: Çok özür diliyorum Doğan Can'cığım. Abi sürekli ay çok teşekkür ediyoruz. Bugün de karnımız doydu bilmem. Bu ne kızım dedim. Tabii pazar anneler gibi. O da cuma yapmış bu işi.
2: Ne güzel. Neymiş bu uygulamanın adını ben bilmiyordum.
1: Odi.
2: Evet. Odi tamam.
1: Odi Diyarbakır İstanbul. Askıda ya da öğrenci bir tane bulursanız.
2: Evet tamam. Evet yani bu girişim güzel. Hani kim yapıyor, kimler bununla alakalı
1: tabii,
2: böyle bir çalışma.
1: Evet. Tabii. Ya yani devlet şeyinde bu. Yani gözetimin altında öyle şeyden değil yani.
2: Ondan
1: sonra gelen bağış beni o kadar mutlu etti. Yani teşekkür. Nasıl güzel bir şey.
2: Güzelmiş.
1: Çok güzel bir hediye yavrum benim. Ben de şimdi bütün arkadaşlarıma, eşimle, dostuma işte evlilik yıl dönüm. Gelmiş 50. yılını kutluyor. Boş ver neyini kutluyorsun Allah aşkına. Çoluğa, çocuğa, öğrencilere. Ne kadar güzel bir uygulama.
2: Ne
1: dedi.
2: Güzel, güzel bir öneri, tavsiye oldu Ülker ablacığım. Teşekkür ediyorum, sağ olasın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Süper FM. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Alper, Doğancan.
1: Hoş geldin Alper. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
2: İzmir'den arıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Heyecanlarını duyan elektrik mühendisiyim.
1: Ha, iyi, güzel. Kolay gelsin. Peki bugün öneri tavsiye günü. Ne önereceksin?
2: Doğancan, öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. İzin varsa, ben 2015 yılında çalışmaya başladım mezun olup. O zamanlar seni tanıdım. Sabahları işe giderken.
1: Hadi ya, 10 seneyi devirdik yani.
2: 10 senedir. Her gün dinleyemiyorum belki ama 10 senedir denk geldikçe aramaya... Evet, gösteriyorum.
1: Eyvallah Fatih, o zaman hak ettin, gel öpeceğim. Sağ ol. Evet.
2: Tavsiyem de biraz tatsız bir konu ama bu aralar malum çok fazla ani kayıp yaşıyoruz.
1: Evet.
2: Benim tavsiyem herkesin bununla ilgili gerekli kontrolleri yaptırması, kalbiyle, sağlığıyla alakalı.
1: Doğru.
2: Her zaman kontrolünü yaptırıp temkinli olması.
1: Doğru.
2: Bu aralar çok fazla arttı gibi.
1: Evet, ama acaba bu aralar mı arttı, yoksa şimdi her şeye çok daha hızlı ulaşıyoruz ya, bilgiye. Hemen belki mesela bir şey oluyor, hemen sosyal medyada çok hızlı, daha haberler son dakika bile girmeden sosyal medyada önümüze düşebiliyor. O yüzden acaba daha görünür olduğu için mi fazlaymış gibi geliyor? Yoksa yani tabii ki Allah sıralı ölüm versin.
2: Var.
1: Allah kimseye muhtaç etmesin ama genç ölümler haliyle, işte ani ölümler üzücü oluyor ama işte dediğimiz gibi yani sadece bu aralar mı? Tabii bunu türlü sebeplere bağlayanlar da var. Türlü komplo teorileri de var. Neyse işte herkes bir şey söylüyor ama yüce Rabbimin takdiri, ne diyeceksin? Hepimiz gideceğiz bu arada. Yani 35 sene yaşamışsın, 45 sene yaşamışsın, 100 sene yaşamışsın, neyse ne, ama gideceğim mi? Gideceğim. Yani.
0: Bu sabah Doğan Can.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Antalya'dan Mehmet yazmış. Servis şoförüyüm. Ülkedeki sürücü kurslarındaki direksiyon eğitmenlerinin kesinlikle sıkı bir eğitimden geçirilmesi lazım. İnan %95'i eğitimi geçemez demiş. Ha, direksiyon eğitmenlerine mi diyorsun? Ha, Allah Allah. Ankara'dan Erçin yazmış. Önerim bu ara kimse Ankara'ya gelmesin. Temmuz ayında yapılacak NATO toplantısı sebebiyle şehrin her yerinde bayram temizliği havası var. Çalışmalar var. Yollar, asfaltlar yapılıyor. Çizgiler çiziliyor. Demirler boyanıyor. Battı çıktı. Yolların duvarları çiçek boyanıyor. Hemen her ana yolda bir çalışma sebebiyle sıkıntılı günler yaşıyor diyor sevgili Erçin. Doğancan, bir Fatih dedin, bir Alper dedin arayana. Ha, Fatih nereden çıktı? Bilmem. Böyle içimden geldi demek ki. Bursa'dan Gülfiliz yazmış. İş arkadaşımız Semiye'nin doğum günü. 35 yolun yarısı değil, Semiye için başı diye bir mesaj var. İnşallah. Evet, mutlu yaşlar. Samiye'ymiş bu arada Semiye. Ben de ne uyduruyorum bugün ya.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Efendime söyleyeyim, Uğur yazmış. Oğlum Uras'la dinliyoruz seni, annesi onu kızdırmış, söyler misin diyor. Önerisi annelerin çocuklarını kızdırmamasıymış. Uras'cığım sen de kim bilir ne yaptın da annenle böyle bir durum yaşadın. Annen bir şey yapıyorsa haklıdır. Tamam mı Uras? Diye ben de çocuğu üstünüze salmaktan kurtarayım. Samsun'dan Ahmet yazmış. Evet, bu kalp krizleriyle alakalı bir sürü mesaj geliyor. Geçen gün komşumuzun

0: Sinan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Mersin'de Mustafa Kemal, günün aydın olsun, neşen daim, huzurum bol, cebim para olsun kardeşim benim ya.
2: Abi eyvallah, sağ ol ama sen sanki daha birkaç gün önce yayına bağlandın.
1: Hayır, ben 6 ay önce yayına bağlandım.
2: Doğru söyle.
1: Evet, evet.
2: İyi tamam,
1: evet.
2: O zaman yine bir başka Mustafa Kemal'le konuştuk yayında. Tanıyalım evet, abi, olabilir. Ne iş yapardın?
1: Vallahi Doğan canım, ben seninle daha önce konuşmuştum, bağlanmıştım. Hani cezaevinin elektrikten dolayı yatan, 3 yatan o bassız esnaf vardı ya hani.
2: Hatırladım. Işte vallahi hatırladım. Elektrik borcundan bir şeyler olmuştu
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet. Öyle
2: ay ne üzülmüştük sana o gün, hatırlıyorum ya.
1: Hayır. İnan Doğancan, hayatım değişti güzel kardeşim benim.
2: Öyle diyeceksin. Bazen ne diyeceksin
1: evet,
2: artık?
1: Evet öyle.
2: Bazen... Bu şey gibi, şimdi yakın zamanda da şimdi yayında böyle şeyleri çok konuşmak istemem fakat bazı kişiler böyle fenomen diye adlandırdığımız, Instagram'da tanıdığımız, tam olarak ne iş yaptığını bilmediğimiz bazı insanlar ceza alıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra şey diyorlar ya, o kadar güzel ilgilendiler ki, o kadar iyi geldi ki, o kadar falan filan diye böyle hani şey yapıyorlar onlar. Bir daha lütfen almayın beni.
1: Kardeşim, onlar işin farklı tarafına bakıyorlar. Şimdi başımıza gelen bazı felaketler ettiğiniz doğanın kabulüdür. Ben oradan çıktıktan sonra her şeyim çok daha değişti. Çok daha pozitif, çok daha her şey olumlu oldu Doğan canım.
2: Abi iki cümleyle neden bu cezayı aldığını bir daha hatırlatır mısın?
1: Elektrik borcum vardı. Ben iflas etmiştim. Esnaftım. Aynı borcu ödeyemedim sürekli. Borçtan dolayı kesildi. Ben de bağladım. Meğersem hiç mahkeme katılmadığım için bana karar verilmiş hakkında.
2: Ha, yani kaçak elektrikten ötürü. Ne kadar ceza aldın?
1: 3 yıl 1 ay 15 gün ben kapalı ceza infaz kurumunda kaldım.
2: 3 yıl kaldın mı?
1: Tabii ki.
2: Aa, millet adam öldürüyor da 15 günde çıkıyor.
1: Kardeşim
2: ya.
1: Benim daha tabii cezam bile yok ya.
2: Ana.
1: Neyse, ben sana hemen konuya geleyim. Şimdi insan başına bazı felaketler gelince bazı şeylerin değerini anlıyor. Ve ben bunu yaşadım Doğancan. Çıktıktan sonra yaşadım. İnsan iki şey için. Bak, iki şey için birçok şey var, geçme göz alıyor. Eşinden, çoluğundan, arkadaşından, parasından, arabasından, her şeyden. Biri sağlığı, biri özgürlüğü kardeşim benim. Bu ikisi kadar değerli bir şey yok. Eskiden benim yemişim deniz kenarında otururdum, böyle denize bakardım cezaevine girmeden önce. Şimdi var ya Doğancan, o denizin turkuazının, mavisinin, lacivertinin, beyazının hepsinin keyfini dibine kadar çıkartıyorum kardeşim. Dibine kadar. Ya diyorum, yarın ölecekmiş gibi yaşıyorum kardeşim. Benim önerim bu. Yarın ölecekmiş gibi her anın keyfini çıkartın.
2: Ne güzel.
1: Can sıkılabilir, moral bozulabilir, çok şeyler girip başına gelebilir. Ha, olmadı mı? Hiçbir şey yolunda giderken bazı şey ters mi gidiyor? Aç kardeş sabahleyin, aç Doğan canımı dinle. Ağrı kesici gibi adam, vitamin gibi adamsın kardeş.
2: Aslında hep söylenen o klişe cümle, yani bazı şeylerin kıymeti elden gidince anlaşılıyor hesabı. Seninki de
1: tabii ki.
2: Ne kadar aslında kıymetli şeylere sahip olduğunu anladın değil mi?
0: Bu sabah

0: İfinans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
7: Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Koray Avcı, eşsiz sahne performansıyla 20 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Mavi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı ve Şadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Jolly Joker Harbi Açık Hava konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbi Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.